0: yüzmeyim sensiz ekipi yoldaş. Bu ses ve di, jareçe ne bo? Napolyo le di o zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.